Tirpebiz kıştayız Ziz balınca kardeşliği Min gırıldı esnada Dal urebde sal sevtuare Vars kulave bisvita Gerde tvari damat vides